0: canon one medi. Me my hunde medi canon run medi.
1: Aton go away, bedonu mehan, a dag back crematon, edo, a log.